0: sen en iyisi alacağım çağrı ediyor.
1: Good.
0: You can be back in available.
1: Copy, show you bringing home 1843.
0: 222, clear returning.
1: Copy, show you clear 1843.